de hiç baktın mı? Merak edip arkana neden bulur güzelim? Kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim, kalır sanma.

Emlen gözlenen Ömer Al-Hatip Reyhanlı hücumlarının beyleştirilmeğine ve kurulmağına katnaşdı. 2013-cü ildə Ömer Al-Hatip Türkiyə qarşı hücumları meyilləşdirən Yusuf Naziklərin kifah məlhəmi duğuşdurdu. Hərəkət meyilnamatın cikbacıklıqları şu duğuşdurdu ketkitlənli. İlk ilin Ömer Al-Hatip ve Yusuf Nazik hücumdan ön 2013-cü ilin fevral ayında Hatay'dan Türkiyə girib, hücumun geçilecek yerlerini ketkitlədilər. Onlar Latakya'daki kifah məlhəmdən ruhut allar. Hücumdan ön 2013-cü ilin may ayında Ömer Al-Hatip Temir Dükancı ile birlikte MA Asker Harbi Anto bölümünün Latakya bölümüne barıp bombalı patlamasına ulanacak materyalleri alıptı. Bomba yüklenen Ulu Temur Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı şehrine ekledilip uzaktan dolandırılan partlayıcı encam arkalı patladırdı. Ömer Al-Hatip hücumlardan sonra Derev Suriye'ye kaçıp giden Temur Dükancı'nı ve Yusuf Nazik'ini Emin Al-Askeri'nin Gatake bölümüne alıp gitti. Ömer Al-Katip ve hücumu amına asırın beylik şahıtlar Başar Al-Asad'ın rejimi tarafından köp muhtarda pullen tiralandırdı. Türkiye'nin milli hukukları kulluğu olsa Reyhan hücumundan son cinayetleri tutsak etme için işe girişti. Beylik cinayetçiler yali Ömer Al-Katip'in Siri'deki işleri bir gözüçülükte saklandı. Türkiye'nin milli hukukçuluk kulluğu Ömer Al-Hatip'in Avrupa kaçmak meynlamasının bağlantısı içeri gördü. Reyhan hücumunun Suriyeli cinayetçilerinin biri olan Ömer Al-Hatip, deniz arkalı Avrupa kaçmağı sinasında MHG tarafından tutuk edilip Türkiye'ye getirildi. Hücumun cinayetçilerinin ve meyilleştiricilerinin biri olan Yusuf Nazik 2018 yılında, Cengiz Sertel 2024 yılında, Muhammed Deyip Korali ve Timur Dükancı olsa 2025 yılında tutuk edildi. Reyhan hücumunun buyruğunu veren General Kifah Melhem 2024 yılın fevral ayında Başar Asad tarafından Milli Hukukçuluk Kulluğu'nun başı vazifesine belirlendi. Kifah Melhem'in Asad rejimi ağdırılan son dışarıda kaçıp gidenliği malum. Yüzlerce ısrarlı gelmişe polisi işgalinin koruğu altında Aksa Meçidine reyt geçirdi. Basıp alıştık asırnağı günü olur İrusalim'de ısrarlı'nın polisiyatının koruğu altında takminen 800 bir kanun yadır yaşayan ısrarlı gelmişek Aksa Meçidinin kovrusuna gelip Talmud deyaplarını yerine getirdiler, dua ettiler, aydım ettiler ve tanz ettiler. Bu reyt Evreylerin Sukkot bayramına kavat geldi. Beylik tarafından Musa Aslan'ın harbi uçlarının bu yerdeki Palestinlilerin ölülerini boşaltıp binaların yukarıdan sniperleri yerleştirenliği. Yıllarca gelmişen Musa Aslan'ın harbi uçlarının güçlü koruğu altında basıp alışık aslındaki gülmatları Suriye'de yerleşen Yusuf'un kuvuruna girenliği haber verildi. Amerika Birleşen Statları İran'la dartkınlık devam ederken yakın günlüğüne yeniden 9000 esker iyi veriyor. Amerika Birleşen Statları'nın harbi güçleri gemi toparlayan yakın günlüğüne yeniden tahminen 9000 esker yerleştiriyor. Bu hareket Oktyabr ayının ahirine çenine sevdi 3 tane uçurgu tür gemisinin yerleştirmene hem teyap bolpler. Bu yerleştiriş Prezident Donald Trump'ın noyabr ayına geçecek aralık saylaudan son İran'a karşı tehdit hücumların gün tertibine bolmanın mümkün olarda duyduruşunu kıytkı basın oldu. Trump çeylik hem Tehran'ın sonku oğul açmağı behetmek teklifini yeterlik derecede kovdelip ret etti. Litvanın prezidenti Müslümanlara karşı kurumaçılıklı hücumlar vardı duyduruş verdi. Litvanın prezidenti Gitanas Nausėda yakınına olan İslamofobik vakaların ayrı hareketlerin derle kurumaçılıklı kampanyaların bir bölü bulmanın mümkün olarda duyduruş verdi. Bu sözler Vilnius'ta Kurhan'ın köpçülüklerini yakılmağından ve Müslümanların namazı vaktinde meçidin daşında donanın kelletinden geçilen protestan son oldu. İki vaka boyunca hem derinliği işi başladı. Nausėda yurtları dini esasla bölmekten saklanmak vardı duyduruş verdi ve parahçılıklı yaşayışa çağırdı. Irak'taki yaralı toparlar hükümetin yaratılmamak için koyun mökretini reddettiler. İran tarafları olan Iraklı yaralı toparlar Amerika Birleşik Devletleri'nin yol açısındaki koalisyonun çıkmağına son yaralarını taşlamaktan yüz ögürdüler ve hiç hili mökrede ya da alanasığa bağlı değerliğini ilan ettiler. Bu karşılık Irak'ın Premier Ministerinin uluş ve parahçılık varadaki kararların devletli işi bulmalığını notlamağı ve yaratılmamakın teyze mökretini 2024 yılın yuğuna çenine belap geçmeyle yüze çıktı. Hormat dinleyiciler, Dasolut haberini dinlediniz.

Edil illeşler Türk dünyasının dağınları attı gepleşiminin novattaki täze bölümünden biz yenide sizin bilen birlikte. Gepleşiminin şuňky täze sanyna, Horasandan Anadola uzap gelen dağına Abdal Musa atly tema barada size gurrun bermek isteýäris. Hormat dinlejer, inne bolsa halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğuş Ipeň şuňky tema barada kysy nesin dikkatiňe ýetirmekçi. Tarihi çeşmeler onun Azerbaycanın Xoy şəhərçətinin elindən doğulunluğunu və Xorasan erinləri kervonunun bir bölü hükmünü yola çıxanlığını gurrun beriyar. Yasavi dəb desturunu önüp pösün Xorasan erinlərinin vekillərinin biri olan Abdal Musa, Türkistanın Anadolu'a gelen siyahat bilen Türk görünüşlü İslamın Anadolu geografiyasına esas getirenlerinin birine ögürlü. Bursa'nın basılıp alınan yılı olan 1326-njy ýylda Orhan Gazi'nin eskerleri bilen egin egine sövüşüpdir ve uly edermenlikler görkezipdir. Keýikli baba ýaly beýleki alp erenler bilen ýakyn dostlukly gatnaşyklarda bolupdyr. Täze pyntyklaýan Türk döwletiniň sövüşçi ruhuna olar bilen birlikde gollaw beripdir. Rowaýatlara görä Bursa'nın basılıp alınan mahali Buhara'dan gelen 40 abdalyň biri olan Abdal Musa doğa dilekleri ve batırgayla olan Türk eskerlerine ilham çeşmesi bolupdyr. Şonun sayesinde Abdal Musa basıp alışlar döwrüniň ruhu yol beledi ve Türkmen söwüşçüleriniň halifesi hükmüne ýatlanypdyr. Rowaýatlarda Orhan Gazi'nin yeňişlerden soň oňa Bursa'da bir ýer bölünip berilendigi, emma onuň ýaşaýyşynyň soňky ýyllaryna ol ýerden gaýdyp başga diýarlara syýahat edenligi aýdylýar. Abdal Musa soňky ýyllarda ünsüni Gunorta Gunmatar Anadola gönükdirdi. Bursa we onuň töwereginde hyzmatlardan soň ilk bilen Aýdyn Seýtin töwereginde gysga möhlet galan eren, ondan soň Antalya welaýatynyň Elmaly Seýtine baryp ýerleşdi. Abdal Musa Elmaly Itrarın tekke oğutuna mesken tuttu ve adını götürecek dergah dörüttü. Tekke oğutu hatta adını bu dergahdan aldı ve dergah tez vaqtta sevçin imanın ve medeniyetin merkezine ögürlü. Tekkenin ötüşünde şüphesiz Abdal Musa'nın avrayı ve halkın aratına şan şöhrati ulu rol oynaptır. Hatta 17-nji asyrda Evliya Çelebi Sevite siyahat eden mahali dergahyň ojonyň öçmenligini we ilkinji günden bäri gelýän mehmanlara bawa çorba taýýarlanyp berilýändigini aýdyp geçipdir. Tekke owasy wagtyň geçme bilen dergahy berilen ýaşaýyş stoly hukmuna Abdal Musanyň miçetiniň Sevitin halkynyň günlük durmuşyna ýerleşipdir. Abdal Musa'nın 1390-njy ýyllardan 1400-njy ýyllar aralygyna Elmaly Itrarın tekke owatyna ardan çykandygy çakydylar we Gowory dergahynyň edil merkezine ýerleşýär. Seljuklu gümmel arhitekturasynyň ýerleri bilen Goworyna Abdal Musa bilen birlikde ejesi Ana Sultanyň, kakasy Hasan Gazinyň, aýal dogany Hüsniýe bajynyň we iň meşhur şägirdi Gaýgysyz Abdalyň gowurlary ýerleşýär. Gazanlar baş müdürlük tarapynan gowury dikädilenden soň gudratynyň alamatlary hasaplanýan Abdal Musanyň dony we ağaç kılıcı mehmanlar üçin aýna gapda görkezilýär. Şeýlelik bilen köp asyrlyk ruhy däp şu günkünçe saklanyp galan fizika ýerler bilen birlikde dowam edýär. Abdal Musanyň halk aratyna tutýan orny diňe bir taryhy şahsyýet bolmak bilen çäklenmän, eýtim rowaýatlarda we epaslarda ady rowaýaty öwrülen alp beren şahsyýetdir. Türk medeniýetine alp beren adalygy söwüşçi alp we sopy eren häsiýetlerini özüne jemleýän gahrymanlary suratlandyrmak üçin ulanypdyr. Abdal Musa mer söwüşçiniň häsiýetini çuňur batyrlyk bilen birleşdirip, bu häsiýeti özüne jemläpdir. Rowaýatlarda Anadolynyň gülüçüsi diýip atanylmagy türk halkynyň ýüreginde ruhy gorawçy we watan howsary hukmunda görkezilipdir. Abdal Musanyň meşhur şöhraty onuň ady bilen baglanşykly rowaýatlar we ýerler arkaly nesille-nesile geçip gelipdir. Onuň adyny öterýän ýerleri Anadolynyň 4 künjüginde tapyp bolýar. Tokat welaýatynyň Zili etrawynda mawzalay gowur, Dibrigdäki Abdal Musa tokoýy, Her gün tuzla diýilen ýerde düzülen daş tutunlara halk tarapyndan

Abdalmusanyň eskeleri diýip at beripdirler. Bu rowayatlara we at takmak täbi onuň tutuş ýurt boýunça alp beren keşbilen manidaşdygyny görkezýär. Ol hatta Balkanlarda hem ýatlanmaga dowam edilýär. Sarayevadaky aşyry süýjülüğüne Abdal Musa çorbasy ýa-da bawa çorbasy diýip atlandyrmagy bu eriniň at awrynyň Anadolu sebitiniň çäklerinden çykyp başga diýarlara ýetenliginiň görkezýär. Kiawar sebeplerde ağzıbirliğin ve paylaşmağın nişanım olan aşure tüyücülüğünün paylanmağı, esasana Muharrem ayına Abdül Musa'nın hormatına paylanmağı, onun öğüt nesigat eden adalatlı paylamak yolugusunun medeni esaslığa öğülünlüğünü görkezer. Bir vaatlar tekke oğusunu bişirilen ve şolur qadından den derecede yiyen Abdül Musa çorbası dəvi, hatta tekke qarasan çorbanı içer diyen nakal hükmünü yer dillere de giriptir. Abdül Musa Sultan akıllarlık ve kahramançılık kesetleri bilen Türk halkının yüreğine ebedi orun tuttu. Horasan'a dönen bu alperen Anadolu Türk görünüşlü İslam düşüncesinin yerleşmesine mühküm rol oynadı. Özünü söğüş meydanına kahraman, otoğunna akıllar ve rehimdarlığın nişanı hükmünü, halkın aratına büyük şahsiyet hükmünü tapaqtlanı. Onun mirası Hacı Bektaş Veli'den bilyen ellerinize, bilinize çıkın. Öğüt nesihatının bir düğüm, bir don pelsefesinin ve hakikat kılcını ulanmak idealinin anık misallar. Türk medeniyetinde Gazi Derviş görünüşünün en görünüklü misallarından biri olan Abdül Musa, Häzirki wagtda öz rowayatlary, öwüt nesihatlary we galaryň ruhy mirasyny ýaşamaga dowam edýär. Abdal Musanyň ýakyn ojagy Anadolu çydamlylygyň, edermenliň we agzybirliň şam çyragy hökmünde hemişe ýanmagyny dowam etdirer. Edil illeşen halkara atnaş qoyru oyunca bilirmen Dr. Cemil Doğuç Ekpek tarafından tayalanan Türk dünyatının dağınları attı gepeşimidin novatdaki tədatanına, Khorasanın Anadolu'a uzap gelen dağına Abdal Musa attı temani size gurun verdik. İnne kepte təzavr temada duşmak umidi bilen hoş sağ olun.

0: Dünyanın çar tarafına, günün her sağadına, TRT Türkiye'nin sesi sizin bilen.
1: Hipokrat ulanıptır, İbn Sina kitabını yazıptır. Hedir kıvatta da adamlar bu terapiye usulundan giyinlen peydalanyarlar. 4000 yıllık lukmançılık devi, banka terapiyesi. Eysem ol ne doğru ellerde edilse ne mülyar. Onunla şüpha del, eysem düplü ne sağlığa duçar olup bilirsiniz. Näme we haýsy zatlara üns berilmelidigini gelin bilelikde öwrenelim. Soňky ýyllarda adamlar sağlygyny dikeltmek üçin dürli usullara barha köp ýüz tutýarlar. Şu gözlewleriň bir bölegi hökmünde adaty we goşmaça lukmançylyk usullary, ýagny getat gün sayın yayvanlan yar. Akupunkturdan kurçuk becergisine, aromaterapiyadan ozon becergisine, ençeme usulü öz üçüne alyan getat, diňever beden sağlygy üçin däl, eýsem, ruhy ýagdaýyň we umumy ýaşaýyş deňaramlylygynyň gowlanmagy üçin hem dürli mümkinçilikler hödürleýär. Bu usullaryň biri hem banka terapiýasy. Şu gün sonku dövürde yine de gün tertibine geleyen bu usul için içkin öğrenmeye çalışarız. Sağlık İlimler Üniversitesi'nin Ümraniye Təlim ve Gözlük Hastahanası'nın Maşgalı Lukbançılığı Klinikası'nın Təlim Meriş Bölümünün yolbaşısı, Dosent Doktor Süleyman Ersoy'un TRT Havara veren mağlumatlarını sizin dikkatinize getiriyoruz. İl arasında hacamat adlandırılan banka terapiyasının takminen 4000 yıllık tarihi var. Doçent Doktor Ersoy bu uzak tarihi şeyle vurrun veriyar. Lukmançılığın atası hataplanyan Hippokrat ve kadimi Rim Lukmanı Galen banka terapiyasını öz lukmançılık tecrübelerine giyinlen ulanıptırlar. İbn Sina olsa meşhur Al-Kanun Fit-Tip kitabına hazamat barada ören giyin işleyin mağlumat veriptir. Önler ayna kaplarlan geçirilen bu amal herkü devurda bir gedeklik bankalar arkalı amal aşırlayar. Eysem bu amal nehilli geçirlayar. Dosent Doktor Ersoy cikmecik düşündürüyar. Derinin yüzüne vakum ulanyar. Şeylilikte deride gümmez şekilli çişme emele geliyar. Eger şu tapqıry besetdik, muňa guru banka diýýäs. Eger şol ýere insiziýa, ýagny skalpel bilen ören kiçijik kesikler edip, şol ýerden gan hem alsak, ikinji gezek vakum bolanýar. Muňa da çyýyrly banka ýa-da il arasyna aýdylşy ýaly hajamat diýilýär. İnni gezek ören mühüm mesele gelli. Banka terapiyasının doğru adamlar tarafından edilmeli. Dosent Doktor Ersoy'un duyduruşu ören açasan. Türkiye'de adatı ve koşması lukmançılık amallarını dine lukmançılık fakültetini tamamlan lukmanları geçirip bilirler. Üstesine de dine lukman olmak yeterlik değil. Bu uğur boyunca Sağlığı Koruyuş Ministerliği tarafından akreditlenen okuw merkezlerine degişli getat usulu boyunça bilim almak hukmanıdır. Şeyle hem buki ya da şertleri talaba layık olmadık merkezlerden hukmanı suratta daşta durmak gerek. Dosent Doktor Ersoy muni ayrı tindi tayar. Bu hirurgiki amaldır. Arastaçılık ören mühüm. Bu amalın hünermen tarafından geçirilmeği hem ören mühümdür. Hükmanı suratta Sağlık Koruyuş Ministerliği tarafından tasdiklenen ve şahadatnaması olan lukmanların işleyen merkezlerine yüz tutsunlar. Eysem banka terapiyası haysi sağlık meselelerine peydalı bolýar. Dosent doktor Ersoy'un aýtmagyna görä, onun iň aýdyň netijesi ağrýyny gözegçilikde saklamakda görülýär. Ol dyngysy kelli ağrylaryna we çakyrada ören peýdalı bolýanlygyny taýýar. Häzirki zaman lukmançylygyna käbir hassalar bar bolan becerilerden netije alyp bilmeýärler. Şeýle hassalary biz 3 seansda käbir ýagdaýlarda bolsa 8-10 seansda uzak wagtlap ağırdan uzakda saklap yaşayış şiili yokorlanyan remisiya tapkırına yetirip biliyaz. Boyun, yağırını ve bil ağırları hem banka terapiyasının peydalı olan uğurlarının hatarına giriyar. Banka terapiyası dine ağırlar üçün nel, kevr kroniki keserlerde hem kolla verici orun tutyar. Dosent doktor Ersoy şeyle diyar. Yukarı qan basışı ve qan naqı yağların yukarı olmağı yağlı yürek damar ulğumunu değişli meseleler boyunca ılmı edeviyatta dürlü bağırlaqlar var. Hatta süyücü keseli olan neyatağlarda hem bağır olan derman becergisine qosmaçı hükmünne banka terapiyası ulanılanına qan naqı süyücüğünün qadalaşmağına ınğın qoşyanı görülüyar. Neticede 4000 yıllık bu kadimi usullan yerlikli peydalanlanına hedeki zaman lukmançılığına güyüşlü kolla verip

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyısı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş sağ bolun.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den uğalasızlar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöbe tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap uğalasızlar. Oşondoy ile trtkırgızchekit.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 2. Oktyabr, Cuma. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan İfrika Uzatletken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dilde kundalik dersler dinleyebilirsiniz. Dersimizi 16 metre 17.670 kilogres kıska dolgun canlı frekalı dinleyebilirsiniz. Şimdilik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Türkçe 4 arkalı Votes Radyo kanalından dinleyebilirsiniz mümkün. Bugün dersimizde son yangilikler, kızıkarlı malumatlar ve çünkü namlı dersini itibarınıza havale kılamız.

Hurmat dinleyiciler, son yengilikler bilen tanıştıran Türkiye Husilerinin Medine'deki Fukara infra strukturasiga hücumunu keskin koraladı. Saudi Arabistan'ın hem hakimiyeti ve hafsizliğe tehdit salıcı İslam dünyasının mukaddes kadriyatlar nişanga alıcı uçbu yuvagar hücumlar derhal ve hiç kanday şartsız tohtatılış gerek. Türkiye Teşkilat Vazirliği Yemen'deki usullerinin Medine-i Münevvere Mescid-in Nebevi'ye hizmet gösterici fukaralık infrastruktur aksiye uyuşturgan hücumunu keskin koralayan bildirdi. Vazirlik usullerinin hem Saudi Arabistan'ı hücumu yüzeyinden bu arada yazma bayanat yalan kıldı. Bayanatta usullerinin Medine Münevvere Mescid-in Nebevi'ye hizmet gösterici fukaralık infrastruktur aksiye uyuşturgan hücumunu keskin karalaymış. Suudi Arabistan'ın hem bu arada hakimiyet ve hafsizlik tahsis alıcı İslam dünyasının mukaddes kadriyatlar nişanga alıcı uçbu yuvagar hücumlarını hiç kanday şartsız tohtatılışı gerek diye kaydetti. Türkiye'nin Saudi Arabistan'ı katli kollab kuatlaşını yine bir bar takıttıgan bayanatta mintakadaki keskinlikini yana kuçaytıradigan kadamlarının tiyilişi zarurligini bildirdi. Amerika yakın şarkı yana aviyatsiya taşuvchi kema yubarışını bildirdi. Wall Street Journal Amerika Mudafa Vazirliği Pentagon yakın şarkı koşumca 9000'den 10000 geçe harbi yubaradı. Amerika'nın yakın şarkı USS Theodore Roosevelt aviyatsiya taşuvchi kemesi yana bir dengiz piyodalları hem bu arada diviziyası yubarışka karar kılganligini bildirdi. İsrail'de yıfırga uzatılırken hem bu aradaki I-24 telekanalını telekanalının Amerika resmiyle dayanıp birgen haberi de Amerika uçuşu aviyasiya taşıyıcı gemisi ve 2. Dengiz Piyadaları Diviziyası yakın şarkı yuvarlayışını kaydedildi. Bu arada Yediot-Hrinot gazetesinin haberi de karar Amerika Prezidenti Donald Trump'ın bu aradaki Nüya Bardaki aralık saylovlardan keyin Yoronga yana hücum uyuşturuş haqidagi iddialardan so'ng qabul qilingan da'vo qildi. Dehli gazetasi USS Theodore Roosevelt mintaqadagi kemalar birining ham bu borada o'rnini egallash uchun yaqin sharq tomon yo'l olganligini qayd etdi.

Qırğızstan ilk milli sünni yoldaşını fazaga uçurdu. Sünni yoldaşı kışlak hocalığı yerleri, yaylavlar halatını ve bu arada kurgakçılık kafını hem de yekinler hasıldarlığını kuzatış için yukarı hınıktaki optik sensörlerden faydalanadı. Kırgızistan'da işlep çıkarılgan ilk milli sünni yoldaş orbitaya çıkarıldı. Kırgızistan Prezidenti Matbuat Merkezi bayonetine göre ilk milli sünni yoldaş Amerika'nın Kaliforniya Ştat'taki ve Edinburgh Harbi Hava Bazası'ndan hem SpaceX kampanyasının hem Falcon 9 raketasının hem bu arada yürüdü orbitaya çıkarılganlığı kaydedildi. Amerika'da ameli təşrif bilen bolucu Kırgızistan Prezidenti Sadır Jabbarov sünni yoldaş uçuruş marasımına katlaşıp uçbu tarixi lahzaga guva bolganligini bildirdi. Birleşken Arap Amirlikleri ham bilen hamkorluk neticesinde fazaga uçurulgan ilk milli sünni yoldaş Kırgızistan'ın hem iqtisadiyyatı ve atraf muhitini kuzatışta muhim rol oynaydı. Amerika Suriyanın müdafaa savdası çeklevler ruhiyattan çıkardı. Amerika Devlet Departmanı Suriyaga müdafaa masulatlarını eksport kılış boyunca çeklevlerini bekar kılıp bundan bu yana savda ve harbi boyunca hem alakıda hem bağlanışın bildirdi. Departman halkara kural savdası kaydalarına kırgan özgertiriş bilen Suriye müdafaa masulatlarını ve hizmetlerin eksport hem de import kılış için hem lisansiya beri rad etayotgan davlatlar ro'yxatdan chiqarganligi bildirildi. Teknofest Janubi Sharqi 3-chi kun bu borada Shanli Urfadagi dunyoning ham dunyoning eng yirik aviatsiya Kosmos Texnologiyasi Festivali Teknofestning 3-chi kunida Solotork namoyishi xalq raqslari ilmiy va ustaxonalar ham bu boradagi tajribalari va ko'rgazmalari tashrif buyuruvchilar bilan ham uchrashadi. Aviatsiya Kosmos Texnologiya Festivali Teknofest Shanlıurfa'da GAP ko'plab ajoyib tomoshachilarga mezbonlik qilayotgan festivalda Turkiya Xalq Raqslari Federatsiyasi namoyish jamoati bu borada mamlakatning turli hududlariga xos xalq raqslarini Teknofest tashrif buyuruvchilariga namoyish etadi. Ilg'or texnologiya simulyatsiyalardan tortib ilmiy ustaxonalar va ko'rgazmalar barcha yoshdagi ishtirokchilarga mo'ljallangan qayd etilmoqda. Güler Azerbaycan ve Gruziya müdafaa vazirleri bilen uçraştı. Gruziya müdafaa vazirinin hem uçtamanlama yığılışı Azerbaycan Türkiye'nin hem Şuşa Türkiye'nin hem Şuşa şaharında ötkezilmoqda. Azerbaycan Türkiye Milli Müdafaa Vaziri Yaşar Güler, Gruziya Başvaziri Orunbasarı Müdafaa Vaziri Irakli Çekuvani hem de Azerbaycan Müdafaa Vaziri Armiya Generali Zakir Husnu bilen uçraştı. Hürmetli dinleyiciler, songi yangilikler bilen tanıştınız.

Hir Rastafoglu Güler Homiden Mister Tola Kozot Azerbaycanish Georgiyi Kolligayı Val. Azu Şahu Sonni Kegis, Nik Tizet Milyar Dolar Uş Serzödiş Götöd, Oray Tuanlal, Oro Kita Gerdash, Felgörşi Delşaro. Üstel Lozi Saktüpştörük Ministerer Nökreye Galt, Hristo Dulidis İş Dendiyas Sinat Kozotaro. Töp saz illegal iş İsrail telepeş rohomosta Mehiko oloksa meçetet. Türkiye fövaro şabalon korabol holotte, kutiyer timo gönnavi odaşet, köşönü koyut velim tortottok. Vison tollaşşon.

Değiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keçkurun saat 7 ile 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keçkurun saat 8 yarım ile 9 orası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım orası da kısa tolkun 25 metre 11.765 kilohertz orkali dinleşiniz mümkün. Bugün değiştirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaktimiz kolganda musiki dasturu bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix.

0: Hüjüm şaharda yol hareketinde ciddi özellikler tudurgan. Dünya Küpürge hüjüm pilotsuz ışı aparatı torundağı kesetüden sın yasalgan. Bir künelik Dünya Küpürde utka tutulgan idi. Kliçko Telegram kanalında yasağan bildirinde Dünya Küpür utka tutuldu. Aşığış yerdem hizmetleri yolda dedi. Sonra Kliçko hüjümden Küpürnen yol üstüne hem trolleybus liniyalarına ziyan getiruin haber etti. Hazırkı vaqtta Küpürnen sul yarından un yarına kadar keşu yabıq dedi Kliçko. Avrupa Birliği Ukrayna'nın finanslı ihtiyaçlarını kanaatlendiru hem reformalarına yardım etu için 2 milyar 900 milyon euro kuleminde yonga finanslı verdi. Avrupa Komissiyası Ukrayna'ga ilinin iqtisadın tırgızu reformalar hem ağzalıq prosesin kuplau için iyiştirilgan finans yardımı programısı kısalarında yonga yardım turunda ilan etti. Bildiruide Ukrayna'ga finanslı ihtiyaçlarını kanaatlendiru hem devlet idaresinin devamlı işlevin tətmin etu için 2 milyar 900 milyon euro berildi deyilir. AKŞ elbaşı Donald Trump saylau kampaniyası kısalarında Alabama ştatına keter aldığından Ak Yurt bakşasında jurnalistlerinin sorularına cevap berdi. Neft bayalarının yuqarı buluğu turundagı sorularga cevap bergen Trump, İran meselesi hal etilu bilen, Ebu uzakka sozulmayacak, neft bayaları 2 derecesine, belki tağın da tübenerek düşecek dedi. Trump, Avropa illerinin dizil yağılığı bilen bayli meselege ilüş kürteşegin, hem bu ülkedegi kıyınlıqının bitirileşegin eytti. Avrupa Birliği'nde 2024 yılda jan başına aşamlık israfı 129 kilogramga jitken. Avrupa Statistik Ofisi 2024 yılda Avrupa Birliği illerinde aşamlıkını erem şerem itüge koğulaştı məğlumatlar bastırıp şıgardı. Eligi məğlumatlardan kürüngenşe Avrupa Birliği'nde ğımumi aşamlık kaldıkları kulemi 2025 yılda 57 milyon 500 min tonnı bulgan bulsa 2024 yılda 57 milyon 900 min tonnıga jitken. Şulay tip 2024 yılda bir Avrupa Avropalının azıqtilik israfı 129 kilogram təşkil etken. Oşamlıq israfının 55% ileride yaşavşiler barlıqa getirgen. İsrafının 47% ise azıqtilik həm işimlikler yetiştiru, restoranlar həm vaqlap satu kübük azıqtilik bilen təmin etu şilterinde bulgan. Muhterem tınlaşılar, siz Türkiye avazı dolqınlarında sonğı haberler bilen tanıştığız.
1: Gazze, açlık şartlarında nıklık, ihtiyar küşü hem kişiliklilik.

Yerdə yaşırındığın, Gazze'de uramğa çıkmağın hem hatta tutuklar arasına sığındığını aitti. Lakin onun ölümü bunun kirisini kürsetti. Yahya Sinwar öz ili için olğısızlıkta soğuşa. İsrail dronuna çırılgan sonu videoda ul urındıkta yaralanan kilişutra hem bir kuluna tutkan toyağın dronğa ırgıta. Bu kürünüş bütün dünya kişilerin uylanırga mecbur etti. Hem Hamas terörşi yuşma tügül, əkorşılıq türkümü diyen neticege kilişler sonu arttı. Lakin bu tezisini yoklaushi birinci kişi bunu küpten indi eytken idi. 2023 yılının 7 oktyabrı. İsrail hem birlikteşleri Hamas'ını terörşi uyuşma deyip atarga tırışkanda bir tavuş iştildi. Hamas terörşi uyuşma tügül, ul qarşılık kürsettu hareketi dedi ol. Bu tavuş Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğanlıqıydı. Avrupa illeri İsrail'e yerdem kürsetirge oşıqqanda toğın bir tavuş yanğıradı. Tarih bizne hüküm iteşek, hem onun hükümü bu vahşilikni kılganlarga da, tın kolganlarga da, güz yumganlarga da rahimsiz bulaşak. Bu İspanya hükümeti reisi Pedro Sanchez'nin tavuşuydu. Birleşken Milletler Uyuşmasının Korkunuşsuzluk Şurasında kararlarga veto koyulganda hem hatın kızlar bilen balalarını da kirtip Filistinliler ruh üstünlüğü turundagı fikir arkasında utirilgende tağın bir tavuş köterildi. Kolumbiya ilbaşı Gustavo Petro bulay dip bildirdi. Üstün rası yok. Tengri soylağan xoluk yok. Amerika'da İsrail'de Tengri'nin soylanğan xolqı tügül. Tengri'nin soylanğan xolqı bütün kişilik. İsrail'nin Filistinlilerini küpləb yuq etu niyeti bilen iş etuin, utiru, jiddi fizik hem psikolojik ziyan kitiru, yaşav şartların jimiru kubi genocid amellerin kılığın raslaushi tağın bir tavuş şaralar kurdi, hem holu ara mahkemege müracaat etti. Bu tavuş Künyak Afrika tavuşuydu. Hazır qodi kişilerinin Filistinlilerge qorata qadilsizlikke qorşı kürsetken ğajayı batırlığına küs salıq. 2024 yılının 6 sentyabrı. Bizge toğın da kubregin işlerge kerek. Bu sözler İsrail askerleri tarafından utirilgen Türk aktivisti Oyşenur Ezgi Eyginiki. 3 sentyabrda eygi bosib oluşu kişilerge qorşı demonstrasiyelerde küzetüşü bulara qotnaşır için Yordan'nın künbatış üzerliğindegi beyti şehirine bara. Xalq ratlekteşli hareketi haber etuinşe eygi 6 sentyabrdagi demonstrasiya vaqtında yaqındagı tübede urnaşkan İsrail snayperi tarafından maxsus revüşte maqsat etip alınıp utirilgen. Akışta urnaşkan Müslüman uyuşması Wasat üzinin qayğı urtaqlaşuunda bulay dip yaza. Oyşenur ğümürün üzü şangan prinsiplar üçin qurban etti. Tavuşsızlarını yoqlap şığu, jebirlengenler bilen birge duru hem ğamel aşa imanına gövdelendiru. İsrail küşleri tarafından utiriler aldından bir neşe saat elek dostlarına etken sonu sözleri bizge toğın da kubregin işlerge kerek. Yusuku Furusawa, Japon aktivisti. Ul Gazze'dege genocid başlangandan berle Tokyo tiresinde İsrail'ge qarşı genocidni toqtatığız, Filistinni azat etigiz şiarasında protest bildire. Furusawa Japon xalqının Gazze'dege genocidqa kerekli reaksiya kürsetmeuni hem Japonya hükümeti reisinin tiyişli şaralar kürmeuni zırlana. Ul öz borşuların bulay bildire. Japonya premier ministri Gajide ağzası bularak bu nisbetten nersesli. Kişilerge kişi kibi qaramasağız, siz nindi usishke erişken il bulalasız. Min İsrail devletinin amellerine karşı, halı ara kanunlar buzulurga tiyiş tügül, halı ara gumanitar hukuk buzulurga tiyiş tügül, eğer olar buzulsa tınışlıqnın dünya tertibi jimirleşek. 2024 yılının 28 fevrali Aaron Bushnell min başka genocidta qatnaşmayacakmın. Aaron Bushnell Gazze'deki genocidka Washington'daki İsrail ilçiliği aldığında uz-üzün yandırıp protest bildirdi. Bu gamelini başkarganda çürüp olgan videoda uzunun AKŞ harbi hava kişilerinin aktif hizmetkere buluğunu ete hem bulay deyip devam ete. Min başka genocidta qatnaşmayacakmın. Şikten tış qatgı protest aksesi yosim. Lakin kolonistlarının Filistin'de Filistinlilerge qarata kılganları bilen şağıştırganda bu bütünlüğü şikten tış tügül. Hakimiyetteki sınıf mını normal dip sanay. Şulayda dünyanın ziyalı fikir kotlamın kütererge tırışıvşı bu aldıngılarının prinsipları nindisin? Eydegiz topşırının aldığı şağırışların

İnsanlar kartayganda sosu yaxşı dünyadan köşüp keçiyegin oylap, mınlıkka tüskön vakit Kuday betten ularga bir neşe süyünşüler tagı umut berilgen.

Kudayımız yakından sosu sıylı kartlarga, süyünşüler kasında berilgen umutlardı. Bir ükön teren alim, Kur'an'dan hem hadislerden şıkarganı, bek yakşı, keng, em bek bağlı maneler men bildirgen. Ene sosu sözlerden birinci bir bölük tömenbette açılgan.

Ey yogar yastarga yetip bargan, bek sıylı kart kurtka kardeşler. Men de siz de bir kartban. Sosu kartlık vaktında, ara sıra tapkanım, umut bergen manelerdi, em sosu umutlarman tabılgan tınışlıktığın nurlarına.

sizlerdi. Ortak etki yedim de özüm basından ötken hallerimden bazısını endi sizge aytaman.

Kırgınım nav nurlar, sosu menim yoluk kanım, müjde umut esikleri, elbet mendeki noksan, manevi küşkün ispet, kırgın em aşılgan. Sizlerdin taza alal, manevi kuşlarınız, kırgınım şıraklardı, yar kırap parlatıyak, em tapkanım umutlardı, taga artık etiyek.

Mine sosu keliyek sağ suyunşu umutlardın tagı savlelerdin asılı en bulagı bir yaktan em şeşmesi kudayga iman bolgan.

Ekinşi bir umut süyünşü, nav maneler bolgan. Kartlıkka kirgen vakıt, senedin kuz vaktında, em kün ekindi bolganda, büyük bir tav üstündön, nav dünyaga karadım. Sosu vakıt birden maga, bek acıklı, em mungun, bir yaktan em kaygılı, karangı bir alkeldi.

Ne gedese so vakıtta öz özüme oylanganda kör gönlüm bıla yedi. Mine men kartayganman, kündüz tagı kartayıp ekindige bargan. Sene de kartaygan, kuz vaktin ozgan, em zaman ahır zaman, dünya tagı kartaygan.

Sokaklıklar işinde dünyadan keçiyegüm, sügünlerimdü beri taslayagım son vaktim, ecel kelip ölgönüm, yuğuma kelgenge, sosu kaç türlü kartlık, meni bek köp silkelegen.

Nav aldı ekende birden Kuday rahmeti bekop yaxşı kebimen könülüme aşılıp birden birge so acıklı mungunluğumdu bəri em ayrılık kaygısını neşe kuşlu umutka tağı parlak teselli savlesine avdardı.

Endi ey aynı mendey kartaygan kardeşler. Rabbimizin kitabı hikmet dolu Kur'an'da so kitaptın yüz yerinde Er-Rahman-ı Rahim öz tilimizden aytılsa ayavlılar ayavlısı degen sıfatları man özünü bildirgen Allah.

Savlay ayav tilegen yan tasıgan bareye bir neşe maramatban rızıklarını berip rahmetini imdatka yibergen kuşlu Rab.

Hem her senede yazlıktı bilinmeyen bir yaktan, neşe, nimet, Ediyaman, rızıkka muktaçlarga, toltuluk, yetkergen, marhamatlı, hak Allah.

Em arıklık, kuşsuzluk nispetin şey kullarına rahmetini, nimetini tağa artık görsetken bir ayavlı hak kuday Rabbimizden rahmeti kartlık şagında bizge bek ükön bir umut em kuşlu nur bolgan.

Mine sosu rahmetli tabuğa asıl sebep sorahmanga imanman baylanıp senü bolgan tagı parızlardı kılıp itaat ban kulluk bolgan sağlık bankalınız.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugün haftanın şamba günü. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilinde gündelik dersürlerini dinleyipsiz. Dersürümüzde 16 metre 17.670 kilogres kıskat olgun canlı efir arkalı dinleyipsiz. Şunindek www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat 4 arkalı VOTES radyo kanaldan dinleyipsiz mümkün. Bugün dasturimizda so'nggi yangiliklar Türk dünyasida sahna san'ati va g'azza ochlik sinovida matonat va insoniylik nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

0: Efirda Türkiye Ovası.
1: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye ünü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bugüne kadar olmamış hiç bırakıp da giden. Sana göre hava hoş, beni yok ki düşünen. Gün olup intikam saati deli.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığı. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin

Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerim hep sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.